0: Sen gedenden artık içi il keçip hele de özüme gelmemişem ben. Kalbime adını nece yazmışam, hele de kalıp silmemişem ben. Sen gitmek istedin, ben kucakladım. Gitme, yalvarırım deyi sakladım. Yadımda mı o gün nece ağladım? O zamandan beri gülmemişem ben. Həzz alırdım məni ələ salmaqdan.
1: Big
0: İçimdən sirrimi bir-bir almaqdan. Deyəndə qorxuram tənha qalmaqdan. Qürurla deyərdim ölməmişəm. Qəlbimi göynədən sənin yerindir. Baxma ki yarası belə dərindir. Senden gelen dert de mene şirindir. Onu bir kimseyle bölmemişim ben. Bir gün sevgi gülün iyileyeceksen, sözlerimi inkar eyleyeceksen, önümde diz çöküp söyleyeceksen, bağışla sevgilim, bilmemişim ben. Bağışla sevgilim, bilmemişim ben.